0: swallow my cum.
1: Ano mi pasiye?
0: Latex gloves.
1: Esta barbariki. Lekki.
0: $300.
1: Ano sa kare?
0: Dark fantasy.
1: Ano mi pasiye?
0: Latex gloves.
1: Esta barbariki.
0: Next door.
1: Cheeky. Lekki.
0: Swallow my cum.
1: Ano mi pasiye?
0: Latex gloves.
1: Esta barbariki. Lekki.
2: Rip the skin.
1: Ano sa kare?
0: Dark fantasy.
1: Ano mi pasiye?
0: Latex gloves.